Günler Nakce bugün dağlar gıt ıhlin dondaz Esos diye taskı şeylerim yap